0: Zoran Eten'le. Zoran Eten'le. Zoran'ı dinle. 98 MHz.
1: Zahidi despre ce

0: Yozu 00'da Hit FM'da Hikaye Kıl Layihası Şirin G'ofurova bilan Homiy Qaldirg'och milliy taomlari reklama
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi chempion

0: Manno. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

seni qattiq sog'inaman seni har tong qachon ko'raman seni qaytib sog'inaman seni daydim sog'inaman seni qattiq tunlar tonglardan battar bir kuni ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qaytib sog'inaman seni uyda ishda xursandchilik tashvishda yozda qishda hozirmi yoki oltmishda kelajakda xoh o'tmishda qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan sen bilan sohillarga qochib ketsam telefonlar o'chib ketsin qanchalar hammasizdan kechgim keladi yo lekin bu hammasi sen uchunku hozir yo'l ketidan keladi yo lekin birga eplashimiz mumkin bir kuni keladi de men kelajagimizni quraman tunkun u meni biladi de men ham o'zim ishonib yuraman shunchun sog'inaman seni qattiq sog'inaman seni har tong qachon ko'raman seni qaytib sog'inaman seni daydim sog'inaman seni qattiq tunlar tonglardan battar bir kuni ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qayt

0: 10'dan kechasi 2'ga ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Senin çiroli sevginsiz. Kechirgin meni, kechirgin meni. Zarcha ozor yetkazgan bo'lsam gar nozik qalbingga.

Navbatıcım, sıkanı iştahımız var. Küçük esletmem. Men vazifem yadınızı kes olmak. Kiçe Celaleddin Rumi'nin bir kitabı da okuyandım. Men yüreğim gibi başka çetesini buyurdum. Özgeç o açıldı. Ve yana bitti. Yana bir bor haqiqatning yuziga baxtim. Dunyoga keladigan va dunyoda yashovchi har bir inson, har bitta odam jannatdan uzilgan guldir. Rostdan ham har bittangiz, har birimiz jannatdan uzilgan sevgi bilan, nur bilan uzilgan gulmiz azizlar.

razı olsun gözüm aydınım. Şünkelik hem insan oz işini, kasbını şu kadar sevadı mı ya? Hop, haberler var, okuyumuz. Keyin navbatiga ijro bo'ladi yana. Assalomu alaykum, men sizni tanidim. Radio Grant va boshqa radio to'lqinlarda eshitardim. Ovozingiz bilan talabalikki davrlarimda eslatdingiz musiqa ham. Farruh, g'oyat mamnunman. Hop, Munavvar aziz. Bu xabaringizni iloji boricha shanba kuni jo'natasiz. Chunki men shanba kunduziga efirda bo'laman. Shunda biz albatta buni yetkazamiz yaqin insoningizga. Xo'p, Shahlodan nomi yozilgan rahmat. 77-siga ham minnatdorligim. Bahromjon, tashakkur nomi uchun. Tangri yaratgan go'zal qalb sohibisiz. Ijroingizga gap yo'q, juda ta'sirli va juda tilga yaqin tasannu, Nozimaxon. Aslida hammamizning qalbimiz shunday go'zal.

Assalomu alaykum al alim, sizmisizlar bezodlar bezod, ha bo'lmayman. Assalomu alaykum al alim shonoblar, sizni ayollar Nuriya bilan mazza qilib tinglamoqdamiz. Nahal. Bizni radioni kuzatayotgan juftliklarga xayrli kech. Gapirishizga. Hazırlaşı yapılır şekilde. Yapılır şekilde.

bizi balki sinovimiz shundadir, o'sha nurni ko'ra olishimizdadir balki. Balki chalg'ib yurgandirmiz, tanalarga qarab, balki aldanib yurgandirmiz.

insonluğum. Hayatımda kocaman aldı kildirip kuruyordu. Ben ikide işi. İki işi görasını okuyayım mısla? İki işi görası kiriş işi ki çıkış işi ki. İnsanla hayatımın şu iki değişikliğin arasındadır. Eğer yanayım, çukurak çıntır birsem, o zaman çünçemden ki çıkıp. İnsanın hayatı azam bilen başlanadı ve azam bilen tügeydi. Biz hayatki dünyaya kegenimizden son, bizni atanamız, bizni kulağımızga azam ettirirdi. Şu günden başa biz anamızını işitemiz. Biz dünyanı işitemiz ve biz özümüzünü işitemiz. Ve yaşayıp utadigan umur yolumuzu da kim ne işitemiz? Anamızını mı, dünyanı mı, özümüzünü mü? İnsanın uzun tarlığı buladı. İsteseniz onengiz ne işitip yaşayın, haklısengiz dünyanı, ana barinki özünüzden. Eğer menge sağol verirse, en doğru işitiş, kaysa işitiş deyse, uzun dinlemek. Çünkü sizin içinizde ne satkallik, ne hiyanat,

Yusup Canov'un haberlerini biraz çünmedim. İki defa hem de kaç ondan beri işliyiz. Birinci iyunda adaşmışsam iş başlayacağım ben. 2025 yıl. Bir yıl oldu. Hançadan efirlerinizden otkazı yuvarganı böyle kopmaz. Aldın gel iyunda ki yandım.